0: PlayStation 5, 24 adet iPhone 17 Pro, toplam 50 bin manat bonus ve en nihayet Super Priz. 2 adet Changan Q07 seni gözlüyor. Daha çok oyna, daha çok kazan.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Dalganı değişməyin. Afta FM'de Jamie Bir Reklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtianıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın emtənişanıdır.
0: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Stent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
5: Taksi sahasında çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tetbiğinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasyon, refleks ve sürekli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isimle hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaktinizi tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye.

saatte 30 kilometre süratle hareket ederken, yıkılmak bile bedenin asfalt üzerinde saniyelerle sürünmesi demekti. Debilge, beyin zedesi riskini 74%, ağır baş keseratı riskini ise

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bir Reklam.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesidir.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hemsöhbet olabilirsin. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Grey, Karaçay 11 manat 19 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

Kaçış sade, efektif ve faydalı idman övüdü. Günde 10-15 dakika kaçmak, ürek damar sisteminin işine müsbet tesir eder. Ehvalı yükseldir, sizi stresten koruyor. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
1: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
0: Avtofm'de reklam yerleştirme için...

0: Bakı'da gece saat 12'di.
1: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.